0: Analog. Analog. Analog.
1: Analog. Analog.
2: 97,5.
1: Schäbischall.
2: 104,8.
0: Kreisheim. I love Chewits.